0: Umar Vazquez'in Kurt'un Sedan'ın makamını alırız. Ki ikisinin tamamı var ve bağlı ve mata seri tatlıyım falan. Ne o? Niye böyle? Afiyet'e göre Saudi, bakımlar sinema, uza, batkin gibi sinema.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.